Kaç değersen kaçaram, kuş değersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözüm

24 saat sizinle. Sizinle. Büyük Kaydış, Azerbaycan'ın strateji geleceğinin temelidir. Azerbaycan'ın arazi bütünlüğünün ve devlet süverenliğinin tam berpa olunmasından sonra karşıda duran en mühim vazife, azat edilmiş topraklarda hayatın yeniden kurulması ve dayanıklı inşaat modelinin formalaştırılmasıydı. Bu bakımdan Büyük Kaydış programı, tekçe keçmiş mecburi köçkünlerin doğma yurtlarına kaydışını temin eden sosyal layihe değil, hem de ülkenin uzun müddetli inşaat stratejisinin mühim istikametidir. Bugün Qarabağ ve Şərqi Zəngəzurda hayata geçirilen geniş miqyaslı bərpa quruculuq işleri gösterir ki, məqsəd yalnız dağıdılmış infrastrukturun bərpası değil, karşıya koyulan esas hedef bu arazileri müasir şehir salma prinsipleri, innovatif iqtisadiyyat, yüksek məşğulluq ve ekoloji dayanıklılık esasında inkişaf eden yeni iqtisadi merkezlere çevirmektir. Büyük Qaydışın uğuru ilk növbədə insanların rahat ve tehlikesiz yaşayışı için yaradılan şəraitle bağlıdır. Yeni yaşayış məntəqələri, yollar, məktəblər, xəstəxanalar, kommunal ve rəqamsal infrastruktur qaydan sakinlerin sosial rifahını təmin etməklə yanaşı regionun gələcək inkişafı için möhkəm zemin yaradır. Eyni zamanda məşğulluğun təmin olunması ve sahibkarlığın inkişafı programın əsas prioritetlerindendir. Agrar sektörün

Kürpü. Senden ayrı yaşasam, bağrımın başı ağlar. Azerbaycan torpağı.

0: Her melodiyada bir dünya. Beynəlxalq Radio.
1: 105 hekayet. Ömer Hayyam'dan müdrik kelamlar. Bir memlekette adlı sanlı benna yaşayırdı. En yaraşıklı binalar onun el işiydi. Benna yaşa dolanda dincelmek, ailesine daha çok vakt ayırmak için tegavüde çıkmak kararına gelir. Sahipkar Benna'nın tegavüde çıkmasından çok kederlenir. Benna'ya sonuncu isteğini deyir. Bana bir ev dikersen mi? Benna könülsüz razılaşır ve işe de ürəksiz girişir. Son ev bugüne kadar tiktiği bütün evlerden keyfiyetsiz alınır. İşini bitirdikten sonra varlı sahipkar eve bakmaya gelir ve deyir: aramızda illerin hürmeti var. Bu ev benden sana hediye olsun. Benna karıxır. Kaş öz evi olacağını evvelden bileydi. Benna bizik. Tiktiğimiz evler ise hayatımız. Bu evde özümüz yaşayacağız.
2: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.

0: Azerbaycan Radyosu'nun Kızıl Fonu.
1: Yürü ha, yürü ha, küsmüşem senden. Yürü ha, yürü ha, küsmüşem senden. Ayrılık şerbeti içmişem senden. Haydi be.

gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

0: Kızıl fondu.
1: Her yarama car olsa onun merhem sensen. Her yarama car olsa onun merhem sensen. Her derdim olursa

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3wasteve.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Zafer'e giden yol başlıklı konuşma. Gobustan Güneş Enerjisi Santrali Yeşil Enerjiye Doğru Yeni Bir Adım adlı yazı. Batı Azerbaycan sorunu tarihsel

Gobustan Güneş Enerjisi Santrali yeşil enerjiye doğru yeni bir adım. Azerbaycan'ın enerji politikasında geleneksel enerji kaynaklarının yanı sıra yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırmaya yönelik tutarlı projeler uygulanmaktadır. Bu politikanın bir diğer önemli sonucu da Baku'nun Karadağ bölgesinde devreye alınan Gobustan Güneş Enerjisi Santrali oldu. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 16 Eylül'de

0: 100 megawattlık Gobustan Güneş Enerjisi Santrali'nin açılışına katıldı. Devlet Başkanı, santral faaliyetleri ve projeyi uygulayan Universal Enerji şirketinin Azerbaycan'daki faaliyetleri hakkında bilgilendirildi. Çin'in Universal Enerji şirketi tarafından hayata geçirilen proje, Azerbaycan-Çin enerji sektöründeki işbirliğinin yönlerinden biri olarak da dikkat çekiyor. Şirket, yeşil enerji ve enerji depolama sistemleri için çözümler sunmakta ve çeşitli ülkelerde yenilenebilir enerji projeleri uygulanmaktadır. Gobustan Güneş Enerjisi Santrali'nin devreye alınmasıyla Azerbaycan'daki yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam kapasitesi 2170 megawata, bu bölgede faaliyet gösteren santral sayısı ise 85'e ulaştı. Devlet Yenilenebilir Enerji Kaynakları Ajansı Direktörü Cavit Abdullayev, istasyon hakkında detaylı bilgi verildiğini söyledi.
1: Müqavilələrin hazırlanması, imzalanması ve tikintiye başlanılandan sonra 300 gün ərzində bu stansiyaya ərsəyə gəldi. 100 megawatt gücündə dəyişən cərəyan qoyuluş gücünə malik, sabit cərəyan dəyişən cərəyan qoyuluş gücünə malikdir.
0: Elbette bu rakamlar Azerbaycan'ın enerji sisteminde yaşanan dönüşümün boyutunu gösteriyor. Güneş ve rüzgar enerjisinin daha yaygın kullanımı, bir yandan elektrik üretimini çeşitlendirmeye, diğer yandan da elektrik üretiminde doğalgaz kullanımını azaltmaya olanak tanıyor. Aynı zamanda yenilenebilir enerji projeleri karbon emisyonlarının azaltılması açısından da özel bir öneme sahip. Aynı zamanda yenilenebilir enerji projeleri karbon emisyonlarının azaltılması açısından da özel bir öneme sahip.

Batı Azərbaycan sorunu tarixsel hafızadan hukuki düzeyə. Batı Azərbaycan sorunu günümüzde sadece tarihi olaylar veya insani sorunlar bağlamında değil, aynı zamanda uluslararası hukuk, insan hakları ve kültürel mirasın korunması bağlamında da tartışılan önemli ve siyasi hukuki konulardan biridir. 20. yüzyıl boyunca Azerbaycan Türklerinin günümüz Ermenistan topraklarından kademeli olarak sınır dışı edilmesi, tarihi yerleşim yerlerinden uzaklaştırılmaları ve bu bölgelerde etnik homojenlik politikasının uygulanması bölgenin demografik ve kültürel yapısını değiştirdi. Bu süreç sadece insanların yerinden edilmesiyle sınırlı kalmadı, aynı zamanda tarihsel hafızanın, kültürel kimliğin, somut ve kültürel mirasın sistematik olarak silinmesiyle de birlikte gerçekleşti. Batı Azerbaycan'da yer adlarının değiştirilmesi, camilerin, mezarlıkların, tarihi anıtların ve diğer kültürel miras alanlarına yıkılması, bir halkın tarihi izlerini zayıflatmaya amaçlayan bir politika olarak değerlendirilmektedir. Uluslararası hukukta bu tür durumlar kültürel yok oluş kavramıyla ilişkilendirilir ve kültürel kimliğin korunması insan haklarının önemli bir bileşeni olarak kabul edilir. Uluslararası mahkemelerin uygulamalarında kültürel mirasın yok edilmesi de ciddi hukuki ve manevi sorun olarak değerlendirilmektedir. Meselenin temel yönlerinden biri de geri dönüş hakkıdır. Uluslararası hukuka göre insanların ana vatanlarına dönme hakkı temel insan haklarından biridir. Ancak bu hak yalnızca fiziksel geri dönüşü değil, aynı zamanda insanların tarihi çevrelerine, kültürel miraslarına, dini ve kültürel anıtlarına geri dönüşünü de kapsamaktadır. Tarihi miras yok edildiğinde geri dönüş hakkının tam olarak güvence altına alındığı söylenemez. Bu nedenle kültürel mirasın korunması ve geri dönüş hakkı birbirini tamamlayıcı kavramlar olarak işlev görmektedir.

Son yıllarda Batı Azerbaycan topluluğunun uluslararası platformlardaki faaliyetleri bu konuyu hukuki düzeye taşımaya ve uluslararası toplumun dikkatine sunmaya hizmet etmişti. Amaç, tarihi hafızayı korurken uluslararası hukuk çerçevesinde geri dönüş hakkının tanınmasını sağlamaktır. Batı Azerbaycan sorunu uluslararası hukukta çifte standart sorununu da gündeme getiriyor. Aynı hukuki ilkelerin farklı bölgelerde farklı şekilde uygulanması uluslararası hukukun itibarlılığını etkiler. Azerbaycan tarafı sınır dışı etme, etnik temizlik ve kültürel mirasın yok edilmesi gibi olaylarda tüm bölgelerde aynı hukuki yaklaşımın uygulanması gerektiğine inanmaktadır. Aksi takdirde seçici bir yaklaşım cezasızlık ortamı yaratabilir ve benzer vakaların tekrarının önünü açabilir. Kültürel miras

bir halkın tarihini, kimliğini ve toplumsal belleğini canlı tutan temel değerlerden biridir. Tarih anıtların, yaratlarının, dini ve kültürel mirasın korunması yalnızca ulusal değil, aynı zamanda uluslararası bir sorumluluk olarak kabul edilmektedir. Bu bakış açısıyla Batı Azerbaycan sorunu sadece tarihi bir sorun olarak değil, evrensel kültürel mirası koruma ve insan haklarını güvence altına alma sorunu olarak da değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak Batı Azerbaycan sorunu artık bölgesel bir tarihsel ihtilaf çerçevesini aşarak uluslararası hukuk ve insan hakları tartışmalarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Tarihsel hafızayı korumayı, kültürel mirası restore etmeyi ve geri dönüş hakkını tanımayı amaçlayan diplomatik ve hukuki faaliyetler, uluslararası hukukun evrenselliğinin, insan haklarının bölünmezliğinin ve kültürel çeşitliliğin korunmasının önemini bir kez daha öne çıkarmaktadır.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Tabii ki uzun bir ömürdü. 100 yıl yaşı olan Azerbaycan Radyosu'nun yaratılması ve bütün bu yıllar boyu yaşamasında zahmet olan insanlar var. 85 yaşı olan Beynəlxalq Radyomuzu yaşadan insanlar var. Bu 85 yıl ərzində ömürler yaşanıp orada, işler görülüp. Ve tabii ki Azerbaycan Radyosu hem de Beynəlxalq Radyomuz Azerbaycan medeniyetinin inkişafında, Azerbaycan edebiyatının inkişafında, tiyatrının, musikisinin inkişafında ve təbliğinde müstesna rol oynayıp bugün de rol oynamaktadır. Ve düşünürüm ki bundan sonra iller geçecek, radyo yaşayacak ve o radyo vasıtasıyla biz dünyada ve ülkemizde baş veren hadiseleri dinleyeceğiz, haberlere kulağı asacağız, medeniyet hadiselerini dinleyeceğiz, radyo tamaşalar, şehirler, musikler dinleyeceğiz. O insanlar ki ömrünün 100 yılını, ömrünün 85 yılını bu işe esir edipler onları, bu bayramları, bu yaşları münasebetiyle tebrik ediyorum. Her birine can sağlığı arzuluyorum, şahsi hayatlarında, işlerinde, faaliyetlerinde uğurlar diliyorum.
2: Xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı.

ikilikten ayrılmıştık. Senin eşkinle eşkin. Aldı bu çay iki kuştuk.

0: sürü, her vahşavan galasıdır. Senin eşkin ben.
1: Azerbaycan Radyosu'nun Kızıl Fonu.
0: Enşiler, aya benzer, deniziyle, çaya benzer. Yağlı dışlar, yaya benzer.

dağsızı, ervah çalan dağsızı. Sen eşkin benim eşkin, bir cüt kartal balası. Kanadını çalası, ervah çalan dağsızı. Sen eşkin benim eşkin. Koşa dağdı, elendi, alıştık

Kakan hayatıkları. Ede obar gemi gayi patkernara vurun kısayası vele meju urtiken sa kerpi. Hinsa uruk nereye vavandu itnari et kapfaz. Vorpes pat makan evker par vesti arje kavur oyun aknır. Kışamakin tül talmez hete veli usum nasirel. Mer pat mutiye muşak uti zar gasmaz kız makan puları. Şamanaka grakan karkov. Nışenk naya vur yerku azar ksanin ktvakani hulisi tasmekin parizum kayatsaz. UNESCO yi karason yoti yurtnası taşıcanım. Adırbeçeni komisner kayatsaz gemi gayi ev gögül pat mamuşak uitan yebuna. Akan hamalirin gırkveli hamaşkırayın jarangutyan nahnakan tsankom. Duklusati kadr biçeni zayn mijezgani radyo kayni haykakan sarayutyan hagortom varumer Gülyas Şirinli.

da düz söze dayar eyledik. Karanlık renge boya beyledik. O anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz dağ eyledik. Yalanı düz söze dayar eyledik. Karanlık renge boya beyledik. O günde, o anda hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim

gecen süpedek göynerik biz, gelen gideni dinleyirik biz. O günde o anda hiç olmayaydı, hiç neden bir sözü biz dağ eyledik, yalanı düz söze dayak eyledik, karanlık renge boya beyledik. O günde

24 saat sizinle. Sizinle. Büyük Kaydış, Azerbaycan'ın strateji geleceğinin temelidir. Azerbaycan'ın arazi bütünlüğünün ve devlet suverenliğinin tam berfa...

0: Er Melodya'da Bir Dünya. Beynəlxalq Radio.
1: 105 Hekayet. Ömer Hayyam'dan Müdrik Kelamlar. Bir memlekette adlı sanlı benna yaşayırdı. En yaraşıklı binalar onun el işiydi. Benna yaşa dolanda dincelmek, ailesine daha çok vaxt ayırmak için tegavüde çıkmak kararına gelir. Sahipkar Benna'nın tegavüde çıkmasından çok kederlenir. Benna'ya sonuncu isteğini deyir. Bana bir ev dikersen mi? Benna könülsüz razılaşır ve işe de ürəksiz girişir. Son ev bugüne kadar tiktiği bütün evlerden keyfiyetsiz alınır. İşini bitirdikten sonra varlı sahipkar eve bakmaya gelir ve deyir: aramızda illerin hürmeti var. Bu ev menden sana hediye olsun. Benna karıxır. Kaş öz evi olacağını evvelden bileydi. Benna bizik. Tiktiğimiz evler ise hayatımız. Bu evde özümüz yaşayacağız.
2: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.

sesindi küçelerin sirdaşın. Senden doğma kimin var ki hesretimi paylaşın.

Azerbaycan dili çok zengin dildir. Bugün 50 milyondan çok insan için Azerbaycan dili ana dilidir. Ancak temiz, saf, edebi Azerbaycan dilinin koruyucuları bizi, müstakil Azerbaycan devleti.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3wasteve.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@wasteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Zafer'e giden yol başlıklı konuşma. Gobustan Güneş Enerjisi Santrali Yeşil Enerjiye Doğru Yeni Bir Adım adlı yazı. Batı Azerbaycan Sorunu Tarihsel Hafızadan Hukuki Düzeye adlı yazı.

0: Zafere giden yol. Azerbaycan halkının bin yıllık tarihinde sadece takvim yaprakları değil, ulusal gururun, adaletin yeniden tesis edilmesinin ve halkın demir iradesinin sembolleri olan bazı tarihler vardır. Halkımız 6 yıldır şanlı zaferin gururunu yaşıyor. 27 Eylül'den başlayan 44 günlük zafere giden yol. Vatan Savaşı'nın başlangıç tarihi olan 27 Eylül, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 2 Aralık 2020 tarihli kararnamesiyle anma günü olarak ilan edildi. Bu tarih bir yandan kahraman şehitlerimizin aziz hatırasına duyulan derin saygıyı, diğer yandan da halkımızın 30 yıllık özlemini sona erdiren şanlı zafere giden yolun başlangıcını temsil ediyor. 44 günlük demir yumruk operasyonunun her günü 30 yıllık özleme doğru bir geri sayım oldu. Azerbaycan'ın siyasi, devlet ve askeri tarihinde altın harflerle yazılmış bu şanlı günler hakkında milletvekili Nagif Hamzayev şunları söylüyor.
1: Uzun iller idi ki Azerbaycan halkı, her bir Azerbaycan vatandaşı torpaqlarımızın işğaldan azad ediləcəyi günü gözləyirdi. Biz buna əmin idik. Çünkü haqq ədalət bizim tərəfimizdə idi. Məhz 27 sentyabr tarixində Ali Başkomandan Cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən verilən döyüş əmri hər kəsin uzun illər idi gözlədiyi bir tapşırıq əmr idi. Məhz 27 sentyabr tarixində hər kəs bu amal ətrafında birləşdi və torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi üçün qəhrəman

0: Gobustan Güneş Enerjisi Santrali yeşil enerjiye doğru yeni bir adım. Azerbaycan'ın enerji politikasında geleneksel enerji kaynaklarının yanı sıra yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırmaya yönelik tutarlı projeler uygulanmaktadır. Bu politikanın bir diğer önemli sonucu da Baku'nun Karadağ bölgesinde devreye alınan Gobustan Güneş Enerjisi Santrali oldu. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 16 Eylül'de 100 megawattlık Gobustan Güneş Enerjisi Santrali'nin açılışına katıldı. Devlet Başkanı, santral faaliyetleri ve projeyi uygulayan Universal Enerji şirketinin Azerbaycan'daki faaliyetleri hakkında bilgilendirildi. Çin'in Universal Enerji şirketi tarafından hayata geçirilen proje, Azerbaycan-Çin enerji sektöründeki işbirliğinin yönlerinden biri olarak da dikkat çekiyor. Şirket, yeşil enerji ve enerji depolama sistemleri için çözümler sunmakta ve çeşitli ülkelerde yenilenebilir enerji projeleri uygulanmaktadır. Gobustan Güneş Enerjisi Santrali'nin devreye alınmasıyla Azerbaycan'daki yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam kapasitesi 2170 megawata, bu bölgede faaliyet gösteren santral sayısı ise 85'e ulaştı. Devlet Yenilenebilir Enerji Kaynakları Ajansı Direktörü Cavit Abdullayev istasyon hakkında detaylı bilgi verildiğini söyledi.
1: Müqavilələrin hazırlanması, imzalanması və tikintiyə başlanılandan sonra 300 gün ərzində bu stansiyaya ərsəyə gəldi. 100 megawatt gücündə dəyişən cərəyan qoyuluş gücünə malik, sabit cərəyan
0: Elbette bu rakamlar Azerbaycan'ın enerji sisteminde yaşanan dönüşümün boyutunu gösteriyor. Güneş ve rüzgar enerjisinin daha yaygın kullanımı, bir yandan elektrik üretimini çeşitlendirmeye, diğer yandan da elektrik üretiminde doğalgaz kullanımını azaltmaya olanak tanıyor. Aynı zamanda yenilenebilir enerji projeleri karbon emisyonlarının azaltılması açısından da özel bir öneme sahip. Aynı zamanda yenilenebilir enerji projeleri karbon emisyonlarının azaltılması açısından da özel bir öneme sahip.

Batı Azərbaycan sorunu tarixsel hafızadan hukuki düzeyə. Batı Azərbaycan sorunu günümüzdə sadəcə tarixi olaylar və ya insani sorunlar bağlamında deyil, aynı zamanda uluslararası hukuk, insan haqları və kültürel mirasın korunması bağlamında da tartışılan önemli və siyasi hukuki konulardan biridir. 20. yüzyıl boyunca Azərbaycan türklərinin günümüz Ermənistan topraqlarından kademeli olarak sınır dışı edilmesi, tarihi yerleşim yerlerinden uzaklaştırılmaları ve bu bölgelerde etnik homojenlik politikasının uygulanması bölgenin demokratik ve kültürel yapısını değiştirdi. Bu süreç sadece insanların yerinden edilmesiyle sınırlı kalmadı, aynı zamanda tarihsel hafızanın, kültürel kimliğin, somut ve kültürel mirasın sistematik olarak silinmesiyle de birlikte gerçekleşti. Batı Azərbaycanda yer adlarının değiştirilmesi, camilerin, mezarlıkların, tarihi anıtların ve diğer kültürel miras alanlarının yıkılması, bir halkın tarihi izlerini zayıflatmaya amaçlayan bir politika olarak değerlendirilmektedir. Uluslararası hukukta bu tür durumlar kültürel yok oluş kavramıyla ilişkilendirilir ve kültürel kimliğin korunması insan haklarının önemli bir bileşeni olarak kabul edilir.

uluslararası mahkemelerin uygulamalarında kültürel mirasın yok edilmesi de ciddi hukuki ve manevi sorun olarak değerlendirilmektedir. Meselenin temel yönlerinden biri de geri dönüş hakkıdır. Uluslararası hukuka göre insanların ana vatanlarına dönme hakkı temel insan haklarından biridir. Ancak bu hak yalnızca fiziksel geri dönüşü değil, aynı zamanda insanların tarihi çevrelerine, kültürel miraslarına, dini ve kültürel anıtlarına geri dönüşünü de kapsamaktadır. Tarihi miras yok edildiğinde geri dönüş hakkının tam olarak güvence altına alındığı söylenemez. Bu nedenle kültürel mirasın korunması ve geri dönüş hakkı birbirini tamamlayıcı kavramlar olarak işlev görmektedir. Yeah.

Son yıllarda Batı Azerbaycan topluluğunun uluslararası platformlardaki faaliyetleri bu konuyu hukuki düzeye taşımaya ve uluslararası toplumun dikkatine sunmaya hizmet etmişti. Amaç, tarihi hafızayı korurken uluslararası hukuk çerçevesinde geri dönüş hakkının tanınmasını sağlamaktır. Batı Azerbaycan sorunu uluslararası hukukta çifte standart sorununu da gündeme getiriyor. Aynı hukuki ilkelerin farklı bölgelerde farklı şekilde uygulanması uluslararası hukukun itibarlılığını etkiler. Azerbaycan tarafı sınır dışı etme, etnik temizlik ve kültürel mirasın yok edilmesi gibi olaylarda tüm bölgelerde aynı hukuki yaklaşımın uygulanması gerektiğine inanmaktadır. Aksi takdirde seçici bir yaklaşım cezasızlık ortamı yaratabilir ve benzer vakaların tekrarının önünü açabilir. Kültürel miras, bir halkın tarihini, kimliğini ve toplumsal belleğini canlı tutan temel değerlerden biridir. Tarih anıtların, yaratlarının, dini ve kültürel mirasın korunması yalnızca ulusal değil, aynı zamanda uluslararası bir sorumluluk olarak kabul edilmektedir. Bu bakış açısıyla Batı Azerbaycan sorunu sadece tarihi bir sorun olarak değil, evrensel kültürel mirası koruma ve insan haklarını güvence altına alma sorunu olarak da değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak Batı-Azerbaycan sorunu artık bölgesel bir tarihsel ihtilaf çerçevesini aşarak uluslararası hukuk ve insan hakları tartışmalarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Tarihsel hafızayı korumayı, kültürel mirası restore etmeyi ve geri dönüş hakkını tanımayı amaçlayan diplomatik ve hukuki faaliyetler, uluslararası hukukun evrenselliğinin, insan haklarının bölünmezliğinin ve kültürel çeşitliliğin korunmasının önemini bir kez daha öne çıkarmaktadır.